yubarma hadi bir. Men yukerim ibni tu. Ula gatı yubarma hadi bir.